0: onu yungba yungba leto.
1: It is our vessel.
0: Anka gulu tu onantin seni. Arokiri osan gbese. Ogun te yan bo ya tin busan go si. Ogun te okan ni ni. Kayese ke mejeji kangun pe nitori ewe elewe.

agbara oba Adebayo Akande MFR lati nbura muramu bi kinun Lagelu FM oke gajoke ile Ibadan la letentesi Lagelu FM ma tesi waju.